uçurum kıyısında incecik bir yol. Gider dolana dolana. Bir hastan vardır umutsuz. Belki Ayşe, belki Elif. Endamı uykularda, endamı soğuk sularda. Gayrı iki korku çiçeğidir gözleri. Açar mavi kuyularda, derin kuyularda. Dağlarının dağlarının ardı nazlıdır. Hiç akıl edip de düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir bulutun? Hayırlı evlat makine nasıl canavar kesilir? Kurdun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüz vermez topal öküze ve almaz koynuna kara sapanı. Sepetçi oğlum bir kömür işçisidir. Mavzer değil, kürek tutar Urfalı Nazif. Mal haraç mezattır, can pazar pazar. Kırmızı, ak ve esmer, yumuşak ve sert buğdayları yaratan ellerin sahibidir bu. Kör boğaz, nafaka uğruna, haldan düşmüş, tebdil gezer. Gün ola, devran döne, umut yetişe. Dağlarının dağlarının ardında, değil öyle yoksulluklar, hasretler. Bir tek başak bile dargın kalmayacaktır. Bir tek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa yağmasın yağmur. Sıkıysa uykudan uyanmasın dağ. Bu yürek ne güne vurur?

balığı Urfa'da avlamaktır. Balıklı gölden yasak olduğu için güzeldir. Ey insan, ey güzel insan, seni sevmek Yama Dağı'nda, Munzur'da, Tunceli'de kamala keklik avıdır. Hani keklikler uçmaktan yorulur da kara düşünce kalkamaz. O zaman vurmak kolaydır. Ey insan, ey güzel insan, üreten insan. Seni sevmek 7 yaşında bir çocuğun günlük gelirine konmaktır. Alaşafakta çıkmıştır işe,

güzelsin. Seni sevmek kaşarlanmış bir celladın kendi kendine asmasıdır. Hani asılı cesedine bakıp da hem güler hem ağlarlar. Oysa bir avuç gözyaşındır bedeni, astıklarından arta kalan. Ey insan, ey güzel insan. Seni sevmek bir tren işçisinin tren altında kalması gibidir. Çığlığı düdük sesine, hasreti raylara takılı kalır.

0: Ölümle yaşamın kardeşçe birliğidir. Cesedin mezar görüp ölmekten vazgeçmesidir. Buna rağmen seni seviyorum. Ama anlarsan seni seviyorum. Anlamazsan geberiyorum.
1: Erzincan Radyo Can 90.

Hamaklar, hamaklar, Havva anan dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan. Ele güne karşı çıplak. Üşür fidelerim, harmanım kesat. Kardeşliğin, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı şairlerin ve bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma. Bir başıma ve uzak bir.

Saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Sultan Murat, ne Yavuz. Geçip gitmişler gölgesiz. Bir bilsen nasıl severim Köroğlu'nu, Kara Yılan'ı, meçhul askeri, Pir Sultan'ı ve Bedrettin'i. Bir bilsen onlar beni nasıl severdi. Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı, minareden, barikattan, selvi dalından ölüme nasıl gülerdi bilmeni mutlak isterim, duyuyor musun? Öyle yıkma kendini, öyle garip, öyle mahzun. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne, fırsatçının, fesatçının, işbirlikçi kayının, dayan kitap ile, dayan iş ile, umut ile, tırnak ile, diş ile, sevda ile, düş ile, dayan, rüsva etme beni, utandırma beni, gör nasıl yeniden yaratılırım. Oğullarım, kızlarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin goncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende. Anlıyor musun?

0: dümende ve baş altlarında insanlar vardı ki bunlar uzun eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardı. Sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler. Allah büyük ama kayık küçük demiş Yahudi. İsmail bodoslamadan bir sağanak yedi. Bir sağanak daha, peşinden üç kardeşler. Ve denizi bıçak atmak kadar iyi bilmeseydi eğer alabora olacaktı. Elleri kanayarak çekiyor İsmail kürekleri. İsmail rahattır. Kavgadan ve emanetinden başka hiçbir şey düşünmemektedir. Emanet ağır bir makineli tüfek. Ve İsmail'in gözü tutmazsa liman reislerini ta Ankara'ya kadar gidip onu kendi eliyle teslim edecektir. Rüzgar bocalıyor, belki karayel gösterecek. En az 15 mil uzaktadır en yakın sahil. Fakat İsmail ellerine güvenir. O eller ekmeği, küreklerin sapını, dümenin yekesini ve kemer altında fotikanın memesini aynı emniyette tutarlar. Rüzgar karayel göstermedi. 100 kerte birden atlayıp rüzgar bir anda bütün ipleri bıçakla kesilmiş gibi düştü. İsmail beklemiyordu bunu. Dalgalar bir müddet daha yuvarlandılar teknenin altında. Sonra deniz dümdüz ve simsiyah durdu. İsmail şaşırıp bıraktı kürekleri. Ne korkunçtur düşmek kavganın haricine diye düşündü. Bir ürperme geldi İsmail'in içine. Ve bir balık gibi ürkerek bir sandal, bir çift kürek ve durgun ölü bir deniz şeklinde gördü yalnızdı. Ve birdenbire öyle kahrolup duydu ki insansızlığı. Yıldı elleri. Yüklendi küreklere. Kırıldı kürekler. Sular tekneyi açığa sürüklüyor. Artık hiçbir şey mümkün değil. Kaldı ölü bir denizin ortasında kanayan elleri ve mübarek emanetiyle İsmail. İlk önce küfretti. Sonra elham okumak geldi içinde. Sonra güldü. Eğilip okşadı mübarek emaneti. Sonra malum olmadı insanlara Arhavili İsmail'in akıbeti.
1: Erzincan, Radyo Can 95.5.

Dedim oğul Zeyveli, ben senin atanım, gel beni dinle. O dağa gitme. Benim gibi yaşlı bir budalayı kim dinler? Dinlemedi komşular sözünü. Ah oğlan, dinlemedin ya beni. Kalktım yola revan oldum. Gittim arkalarından da. Gittim ki bizim oraların çığ gelmiş. Kalmış iki oğul bir damat çığın altında. Gözümün gördüğüne yüreğim inanmak istemedi dostlar. Oy dertli başım. Gözümün gördüğüne yüreğim inanmadı.

0: beyaz atını gezdirdi çiğ üzerinde. Çekti kılıncın, böldü çiğ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: senden başka söyle, iltica gahım adı. Var mı senden başka söyle, iltica gahım adı.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: ne gönül.
1: Bismillah, Allah Allah. Hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız hası ola. Vakitler hayır ola, hayırlar ket ola, şerler dah ola. 12 imamlar yardımcınız ola. Niyet ettik vaktin hayrına, girdik 12 imam yoluna. İmam Cafer kavline, kıblegahımız Muhammed, derdegahımız Ali, pirimiz, ustadımız Hünkar Hacı Behtaşi Veli, gecekler demine, evliyalar keremine, gönüller

gerçekler cana. Muhammed Ali ile açtık dükkanı, bahası biçilmez

Radyo Can 95.

aşkım iki günlük iptilalar var. Hayatım tükenmez maceralardır. İçinde binlerce istekler var. Bir şair yahut bir hükümdar gibi.

0: açsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

kaybolursun bayamın ayışı der durur.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakalım olsun sen. Yağmur yağ ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı

meğer hiç gönlü yokmuş. Benden başkasını çoktan sevmiş. Bende zaten hiç gönlü yokmuş. Soykanım bende zaten hiç gönlü yokmuş. Zalım, hayır, bende hiç gönlü yokmuş. Bende zaten gönlü yokmuş.

Sevgilim ne zaman kavuşacak?

Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

da beterine canım oya. Uykularına kara kuru canım oya. Uykularına beterine canım oya. Uykularına kara kuru canım oya.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51 Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

bir anlasan sana olan sevdam. Gülüşün gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanın kaybolmuş yolcusu gibiymişim. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutma yar, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.